paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi. Yitirmeden gel, kirlileri temize çekelim, sevelim.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: ETS yaz fırsatları başladı.
1: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin...
0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
1: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul FM'de yepyeni bir hafta sonu. Tabii ki hem yaz mevsiminin hem de Haziran ayının ilk hafta sonunda ilk top 10 listesinde İstanbul FM'den herkese selamlar, sevgiler. Her zaman olduğu gibi bu dakikalarda ve bu saatlerde başlayan program top 10 listesi ve Yalçın Alaca mikrofon başında. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta da geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız. Yani her zaman söylediğim gibi Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemek isterseniz bir saat boyunca İstanbul FM frekanslarında bizimle birlikte olursanız şahane olur ve bu şahane şarkıları da arka arkaya dinleme şansına sahip olabilirsiniz. Ve tabii ki bu hafta da listemize baktığımız zaman inişler var, çıkışlar var, yeni giriş var ve bu hafta acaba listemizin zirvesindeki şarkı hangisi? Geçen haftaki yerini koruyan aynı isim mi, aynı şarkı mı, yoksa değişti mi? Bunu tabii ki bir saatin sonunda hep beraber duyacağız ve göreceğiz sevgili dinleyiciler. Ve her zaman yaptığımız gibi de tabii ki listemizin 10 numarasıyla bu hafta listemize başlayacağız. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman artık listemize veda eden bir ismi görüyoruz. Ve bu haftanın da en kötü düşüşünü sergileyen ismi diyebiliriz. Geçen hafta 7 numarada dinlemiştik kendisini ve bu hafta 3 basamaklık bir gerileme kaydetti. Ve tabii ki artık bu hafta listemize de 10 numaradan veda ediyor. Aleyna Tilki'den bahsediyorum. Oyuncak Gibi isimli şarkısıyla bu hafta listemizi 10 numaradan terk ediyor.
1: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
2: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepengi az kapatmaktan daha güvenlisi Kale Alarm Sistemleri.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Samsung 98 inç 247 ekran uydu alıcılı 4K Ultra HD Smart QLED TV 126.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Son gün 8 Haziran. Şimdi

İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve bu hafta 10 numarada Aleyna Tilki vardı Oyuncak Gibi isimli şarkısıyla. Artık haftaya göremeyeceğimiz listemize bu hafta veda eden isimlerdendi. Ve geliyoruz listemizin 9 numarasına. Bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman da geçen haftaki yerini koruyan bir ismi görüyoruz. Hande Ünsal, Halim isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftayı 9 numarada kapatıyor.

İstanbul FM'de keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz. Tabii ki Haziran ayının ve yaz mevsiminin ilk top 10 listesinde beraberiz. Yalçın Alıcı mikrofon başında ve zirveye doğru da ilerlemeye devam ediyoruz. Geldik listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarada yeni bir giriş var sevgili dinleyiciler. Birazdan onu dinleyeceğiz. Ancak öncesinde tabii ki hatırlatmamızı yapalım. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da ismi zirveye taşıyabiliyorsunuz. Oy kullanarak WhatsApp'tan oyunuzu kullanabilirsiniz sevgili dinleyiciler. 0544-886-1-886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına top 10 yazdıktan sonra mesajınızı gönderebilirsiniz ve oy olarak da tanımlanıyor, bilginiz olsun. Bunun hatırlatmasını da yaptıktan sonra gelelim listemizin 8 numarasına. 8 numarada yeni bir giriş var diyorduk ve direkt 8 numaradan giriş yaptı bu hafta listemize. Mebrure Değilim isimli şarkısıyla da beğeni topluyor ve sizlerden de epey bir istek aldı geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de. Ve tabii ki top 10 listesine de sirayet edince bu hafta listemize 8 numaradan giriş yapıyor. 8 numara.

İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. 8 numarada yeni girişi dinledik hep beraber. Mebrure Değilim isimli şarkısıyla bu hafta listemize merhaba dedi ve geldik 7 numaraya. Bu hafta da 7 numarada yükselişte olan bir ismi, hatta iki ismi görüyoruz. Tek tek ama emin adımlarla yükselişlerine devam ediyorlar. Geçen hafta 8 numarada dinlediğimiz ve gerçekten DNA'sı birbirine uygun iki şarkıcı diyebiliriz, yorumcu diyebiliriz. Murat Güneş ve Yonca Lodi düeti İncir Ağacı sizlerden de beğeni toplamaya ve oy almaya devam ediyor. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydeden ikili İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 7 numarada.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

İstanbul FM Top 10 listesinde devam ediyoruz. Beraberliğimiz devam ediyor ve geliyoruz listemizin 6 numarasına. Bu hafta 6 numaraya baktığımız zaman düşüş gösteren iki ismi, ikili görüyoruz daha doğrusu. Geçen hafta listemizin tam ortasındaydılar. 5 numarada dinlemiştik. Ancak bu hafta bir basamaklık gerileme kaydettiler. Emre Altuğ ve APO ikilisinden bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Serseri isimli şarkılarıyla bu hafta bir basamaklık gerileme ile Top 10 listesinde 6 numaradan seslenecek bizlere. Ancak şarkıları dinlemeden önce Emre Altuğ ile alakalı bir iki konser haberi vermek isterim tabii ki hayranları için. 11 Haziran'da Ankara'da olacak. Orhan Açık Hava sahnesinde olacak Emre Altuğ ve 29 Haziran'da da İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde bu güzel şarkılarını dinletecek bütün hayranlarına dedikten sonra Top 10 listesinde 6 numarada Emre Altuğ ve APO şarkıları ser.

0: Kötüyüm ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: Top 10 listesinde geliyoruz tam ortaya. Yarıladık artık listemizi İstanbul FM'de sevgili dinleyiciler. Bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce her zaman olduğu gibi geride bıraktığımız 5 şarkıyı şöyle kısa bir hatırlayalım. Bu hafta listemizi 10 numaradan terk eden Aleyna Tilki vardı, Oyuncak Gibi isimli şarkısıyla. 10 numara.

0: tam ortasına 5 numarayı dinleyeceğiz. Tabii ki zirveye doğru ilerliyoruz. Yalçın Alıcı mikrofon başında, radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz diyelim ve gelelim bu haftanın 5 numarasına. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman yine bir ikili görüyoruz sevgili dinleyiciler. Geçtiğimiz hafta bu ikiliyi 6 numarada dinlemiştik ama sizlerden de oy almaya devam eden ve bu hafta bir basamak yükselen Gökhan Özen ve Demet Akalın Benden Sorulur şarkılarıyla emir adımlarla zirveye doğru ilerliyor ve bu zirve yarışında biz de varız dermişçesine bu hafta 5 numaradan sesleniyorlar.
1: 5 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz ve zirveye doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Top 10 listesinde çok az bir zaman kaldı. 4 şarkı sonra bu haftanın zirvesindeki şarkıyı hep beraber öğreneceğiz ve dinleyeceğiz. Ve geldik bu haftanın 4 numarasına. 4 numaraya baktığımız zaman geçen haftaki yerini koruyan Mabel Matiz'i görüyoruz. Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla. Geçen haftaki yerini koruyan sanatçı bu haftada listemizde 4 numarada.
0: 4 numara. 4 numara.

0: gol listesinde geliyoruz ilk 3'e. İlk 3 yine orada hareketli bu haftaya baktığımız zaman sevgili dinleyiciler. Ve ilk 3'te de kadın sanatçıların hakimiyetini görüyoruz. Ve geldik listemizin 3 numarasına. Bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman zaman zaman hep tekrarladığım, söylediğim bir cümleyi tekrar söyleyeceğim. Hayranların gözü yaşlı. Tam 2 hafta boyunca İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede kalan Sıla, Hayran şarkısıyla bu hafta hayranlarını üzdü. 2 basamaklık gerileme kaydeden sanatçı Top 10 listesinde 3 numaradan bu hafta sesleniyor.
1: 3 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
4: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
5: İstanbul FM Top 10 listesinde beraberiz ve geldik bu haftanın 2 numarasına. Artık bu hafta zirveye ortak olan minik serçeyi görüyoruz. Sezen Aksu'yu Aşk Dansı isimli şarkısıyla. Geçtiğimiz hafta 3 numaradan zirveye bir göz kırpmıştı, el sallamıştı. Ve bu hafta sizlerden gelen oylarla da sadece bir basamaklık yükselişle 2 numaradan zirveye ortak oldu. Bakalım önümüzdeki hafta acaba zirvenin sahibi olur mu? Yoksa buradan geri mi döner? Onu hep beraber göreceğiz. Ve geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükseliş kaydeden Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla bu hafta Top 10 listesinde 2 numaradan zirveye ortak oluyor.
4: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik bu haftanın bir numarasına. Tabii ki 3 numarada Sıla'yı Hayran şarkısıyla dinlemişken demek ki bu hafta zirve sahibi değişti diyebiliriz. Birazdan hep beraber öğreneceğiz, şarkıyı da dinleyeceğiz. Ancak geride bıraktığımız 4 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım isterseniz. Bu hafta 5 numarada Gökhan Özen ve Demet Akalın ikilisi vardı. Şarkıları benden sorulur. 5 numara.

0: Ve geldik İstanbul FM Top 10 listesinde bu haftanın bir numarasına sevgili dinleyiciler. Yine emin adımlarla ve ağır ağır zirveye yaklaşan bir isimdi. Bunu zaman zaman hafta sonları Top 10 listesinde tekrarlıyorduk ve tabii ki konuşuyorduk. Ve tabii ki yine sizlerden gelen oylarla da bu hafta sadece bir basamak yükselerek zirvenin yeni sahibi oldu. Geçen hafta 2 numarada dinlediğimiz Derya Ulu, Hani isimli şarkısıyla sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu. Ancak şarkısını dinlemeden önce de hemen şimdiden notunuzu almanızı tavsiye ederim. 6 Temmuz'da İstanbul'da Harbiye'de olacak Derya Ulu ve bu güzel şarkılarını orada canlı canlı dinleyebilirsiniz dedikten sonra İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi Derya Ulu ve Hani.
1: Bir numara. Bir numara.
2: Merhaba, ben Derya Ulu. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde Hani isimli şarkımla bir numarayım.

0: Benim için veda zamanı, her hafta olduğu gibi bu hafta da çok teşekkür ediyoruz size. Bizimle birlikte olduğunuz için, bir saat boyunca İstanbul FM Top 10 listesine eşlik ettiğiniz için, başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca, hepinize çok keyifli, çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Ancak kapatmadan önce hatırlatmalarımızı da yapalım. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden görebilirsiniz. Ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasından görme şansına sahipsiniz sevgili dinleyiciler. Bir hatırlatma daha. Top 10 listesinde sevdiğiniz isme veya şarkıya oy kullanmak isterseniz WhatsApp'tan mesaj gönderebilirsiniz. Hafta içi, hafta sonu hiç fark etmez. 7/24 Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcının adını yazıyorsunuz. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da 0544-886-1886 ya da WhatsApp'tan mesajınızı gönderip oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. Bir kez daha hepinize çok teşekkürler. Çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Atölyede çalışan varmış gibi yapıp kepenge az kapatmaktan daha güvenlisi...

vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatile giderken evde ışığı açık bırakmaktan daha güvenlisi

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'ye soruyoruz.
3: Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun, ne zaman

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: etti.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol Takımımıza başarılar diler.

her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
1: Burası İstanbul FM.
2: Bizim için böyle.